0: The two sides remain at odds on several difficult issues, such as Iran's nuclear ambitions, Israel's war in Lebanon with the Iranian-backed Hezbollah militia, and Tehran's demands for the lifting of sanctions and the release of tens of billions of dollars of Iranian oil revenues frozen in foreign banks.
1: Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.
2: Turkish President Recep Tayyip Erdoğan issued a heartfelt message for Eid al-Adha.
1: Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
2: Reflecting on the ongoing humanitarian crisis in Gaza, the Turkish president expressed deep sorrow over the suffering endured by Palestinians during the Eid.
1: İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.
2: The Turkish president concluded his message by extending his prayers and holiday wishes to all citizens, hoping for continued solidarity and calm in the days ahead.
1: Ülkemizin istikbaliyle, bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
3: The annual Hajj pilgrimage, one of the five pillars of Islam, officially began Monday. Thousands of pilgrims moved through the holy sites under scorching temperatures, reaching around 48 degrees Celsius. Pilgrims spent the first day of Hajj in Mina before making their way towards Mount Arafat, where they will gather for a day of prayer and reflection, considered the spiritual peak of the pilgrimage. AP footage in the evening showed pilgrims arriving in Arafat plain walking, others in buses. On Tuesday, in what is considered the pinnacle of the pilgrimage, the pilgrims will stand on the plain of Arafat, where they praise God, plead for forgiveness, and make supplications. Many carry prayer requests from loved ones and raise their hands in worship with tears streaming down their faces. Later on the day, they will move to Muzdalifa to continue the next stages of the rituals. More than 1.5 million pilgrims have arrived in Saudi Arabia from outside the country. Saleh bin Saad al-Muraba. The faithful have been pouring into the country for the Hajj against the backdrop of a tenuous ceasefire in the Iran war and related regional tensions and uncertainty. The pilgrimage, one of the world's largest religious gatherings, comes as authorities continue efforts to manage crowds and protect worshippers from extreme heat.
4: Around 1.6 Muslims have flocked to Mecca for Hajj, one of the world's largest annual religious gatherings held each year in Saudi Arabia. This year's Hajj comes as the region remains on edge following conflicts involving Iran, Israel, and the United States, with a fragile ceasefire raising concerns over wider regional stability. At the same time, pilgrims are facing scorching temperatures, reaching around 48 degrees Celsius as they perform the Hajj rituals. Despite the tensions,